Радиотурист. Весь мир слушает с тобой. Sen ben sola çıktım, beni geldin görmen.